bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiyedir. 107.7

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto 80'ler ikidi.
2: 90'lar ikidi.
1: Auto bütün diller ikidi. En yeni hitler.
3: Yo, I ain't got no friends.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto 80'lerin hiti.
2: 90'ların hiti.
1: Auto bütün illerin hiti. En yeni hitler. Haydut.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Ansa. Bakı'da gece saat 11'di.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.